Elhamdülillah, min mali 3-5 sal ev neha leberim kirdua. Baro abe muraca'a kirdua. Her çene tazım ala ber kirdua, dubara muraca'a ma kirdua. Ta kotayi, geçtin ete kotayi, elhamdülillah tamam. Elhamdülillah, rekhrayi güzor zor başa. Kavad, elhamdülillah, hemma mustayi baş, mola pedrav, hafızı baş, emani hey, elhamdülillah. Hoş geçti fadlı gori, hudaya gori basar mani.

0: Bede FM 106.1 106.3 Spede FM hemişe dünyayı.
1: Reklam kazancı ki berdevam, mamalı ki xera, nasandini ki başı kalakantan lay emeye. Bu dürüst kirdin u blau kirdin u reklama kantan la kanali Spede u Spede FM peywendi bkan bam jmara 0571-940-9999 0505-423-11-11

Veren avanda nuçyan li sibe devdame wa baş bi ta esracab surçi de gaştaşa şan uçyan peşkeş kam. Bi giringtirin ser nuçya de dest peke. Demek ki dademe balafkırna şahisten darayi hatiye fermanbırı muça xore herema Kurdistan'ı. Carek dın de xudına fravşakane diyaru dujvar. Ya abure da binin eben. Herema Kurdistan'ı je sercemi nizdiki 4000 zarokin tujbiyin otizmi. Tene beşeke zulkim juan havkariya darayi verdik. Lerima Kurdistan'ı asayiş ademe karkirna kire karen vekip etivinine. Negore amareke El Süleymaniye dimawe sala buri da 27 kire karan dideme karkirne da giyane fazici tezdaye. Da saladarin Fransa zeterje 1700 kutabiyan de ek rojda deste ser kirine. Evajji pişti geşe sandına konişandana kutabiyan te. Kule Fransa konişandana dike.

0: Esta güebisti kitabi dangi debin. La madu peşkeşkirdini Fahmi Hamatofiq.
1: Kitabi çamka İslamiyakan didu halvest nusini Mamsa Hasan Şemirani.